Saat 11'de nişan dedi Bernama Dengi Kurdistan zindi berdevam dike ditin de hazi persin ve jimara telefonu 0-1-0-5-0-6-10 Beri Mego saat 11'de nişan dedi pişti gu darkirna kilameki yem her başuri Kurdistan'ı kriza hükümeti ku berdevam dike lüveri nezi 20 mehe melpe xayiştiye pişti el bijartini hinji av navbera rexistinin siyasi de hukumetek nati avakirin.

sajo non adangi samama ki dalara keno ku ke sere kanyere kunuti mala yiganna fariga kagra yere kunuta